igurar ma vi me emmenna bunin ko dene kan itubar kurima ke setta deveni nuhre den fennan gellemma unda gove ambura gellunu ecce gennan itubar hen afileni e vagutu gane fu bedden nettan fen kakka bodi ge zeddi fa vanu kere den ettan kada de mikama hidi e dani tiria vetten vesnan ejjeda ek